Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. Yeryüzünü oturulacak halde kılan, semayı yükselten, yönlerde yer kaplamaktan münezzeh olan Allah'a hamd, yüksek ahlaklı Efendimiz Muhammed'e salat ve selam olsun. Allahu Teala şöyle buyuruyor: Ya eyyühellezine amenuttakullah hakka tukatih وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. El-İmran Suresi 102. Ayet. Bu ayeti kerimede müminlerin Allah'tan hakkıyla korkmaları ve Müslüman olarak ölmeleri emrediliyor. İslam dini her zamana uygun, aklı selimin desteklediği hak dindir. O, peygamberlerin ilki Efendimiz Adem'den, sonuncusu Efendimiz Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem kadar Allah'ın gönderdiği tüm peygamberlerin dinidir. Allah, peygamberleri insanların hayır ile salaha, hidayeti ve Allah'a karşı takvalı olmak ile ömür boyu bu dine bağlı kalmaya irşat etmek için göndermiştir. Takva, Allah'a karşı takvalı olmak, Allah'ın farz kıldığı şeyleri eda etmek ve haram kıldığı şeylerden de sakınmakla olur. Kim bunu yaparsa muttaki olur. İşte bu farzların ilki Allahu Teala'yı ve onun Resulü Muhammed'i tasdik etmekle birlikte bilmektir. İki şahadeti söylemek, gayrimümin olan birisi İslam dinine girmek istiyorsa iki şahadeti söylemeden imanı kabul olmaz. Müslümana gelince iki şahadeti söylemesi her namazda namazın sıhhati için farzdır. İki şahadet: Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Şahadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur ve şahadet ederim ki Muhammed Allah'ın Resuludur. İki şahadetin manası Allah'tan başka ilah bulunmadığına, şahadet etmenin manası dilimle itiraf eder ve kalbimle inanırım ki Allah'tan başka hakkıyla ibadet edilecek yoktur. Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şahadet etmenin manası ise dilimle itiraf ve kalbimle izan ederim ki Abdullah'ın oğlu Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah tarafından insanlar ve cinler olmak üzere tüm alemlere gönderilmiştir. Ve o şeriatına inanılması için Allah'tan bildirdiği her şeyde doğruyu söyleyendir. İki şahadetten murat Allah'tan başkası için uluhiyeti reddedip uluhiyetin sadece Allah'a has olduğuna inanmak ve bununla beraber Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem peygamberliğini ikrar etmektir. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi olan, hiçbir şeye benzemeyen, yersiz var olan, başlangıcı ve sonu olmayan Allah'a hamdolsun. Resullerin en şereflisi olan Muhammed'e salat ve selam olsun. Mucize ile keramet, mucizenin tarifi, mucize normal dışı bir olaydır. Peygamberliği iddia eden kişinin davetini destekleyici olarak gelir. Meydan okumakla alakalı olup kendisine aynısıyla karşı koyulmaktan beridir. O halde meydana gelen acayip olaylar normal dışı değillerdir. Dolayısıyla örneğin uçakların uçması mucize değildir. Aynı şekilde peygamberlere tabi olan evliyalarda görülen peygamberlik iddiasına bağlı olmayan olağanüstü olaylar mucize değildir. Bilakis onlar keramet olarak adlandırılırlar. Ayrıca sihre aynısıyla karşı konulduğu gibi mucizelerden hiçbirine aynısıyla karşı konulmaz. Mucize iki kısımdır. Birincisi, bir kısmı insanlar istedikten sonra hasil olur. İkincisi, bir kısmı da insanlar istemeden hasil olur. Birincisine örnek, Salih peygamberin kayadan çıkan dişi devesidir. Kavmi ondan bunu istediğinde onlara erkek yavrusuyla birlikte dişi bir deve çıkarmıştır. İkincisine örnek, bir kütüğün Peygamberimiz Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem olan sevgisinden dolayı meydana gelen olaydır. İmam Bukhari'nin rivayet ettiğine göre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cuma hutbesinde bir ağaca ya da bir hurma ağacına dayanıyordu. Ensardan bir kadın veya adam, "Ey Allah'ın Resulü, sana bir minber yapalım mı?" dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de "Mealen, isterseniz" diye cevap verdi. Bunun ardından ona bir minber yaptılar. Cuma günü olup Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem minbere çıktığında o kütük küçük bir çocuğun feryadı gibi feryat etmeye başladı. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem minberden inerek onu kucakladı. İmam Ali'nin oğlu Hasan bu mucizeyi anlattığı zaman şöyle derdi. Ey Müslümanlar! Bir kütük peygamberimize hasret kalıp onu özledi. Siz onu özlemeye daha layıksınız. Keramet normal dışı bir olay olup Allah'ın emirlerinde mustakim olan müminde yani velide hasil olur. İşte bununla keramet sihirden ve büyüden ayrılır. Efendimiz İsa'nın aleyhisselam annesi Seyyidatuna Meryem'e hasil olan keramet gibi. Zekeriya peygamber Seyyidatuna Meryem'in yanına her gittiğinde kışın yaz meyvesi, yazın da kış meyvesinin bulunduğunu görürdü. Allahu Teala şöyle buyuruyor. Kullama dakhala aleyha Zekeriya el mihrab vecada indaha rizqa. قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله Âl-i İmran suresi 37. ayet. Manası Zekeriya onun yani Meryem'in namaz kıldığı yere her girdiğinde orada bir rızık bulur ve ey Meryem bu sana nereden geldi der. O da Allah indindendir derdi. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Allahu Teala bizleri peygamberimizin sahabelerin ve ehli sünnet vel cemaatin yolundan ayırmasın. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.